0: kendi taşıyor abimde. Kadoma.
1: Kadoma.
0: Ama ben bunu kira nense kendi.
2: Çocuğu taşıyor abimde.
3: Kuzu kendi taşıyor abimde rolüne kurulma çok genda komu mutesi zanneme.
2: Çocuğu taşıyor abimde. Mumya kabil mu etane ya radio budu.
4: Baru akan kari kanyuma. Ya genel bakwa ovasa.
5: Abimde mu kibit. Nasıma ye çıkay. Nasıl ama normal. Nasıl ama.
2: Katikano ke kanyomero gwa muliza mokubira simu nogaba nako nafe ebimu ku bibyo tayinza kwerabira mu myaka 25 ya radio buddu kati nawe weyunga ku mugendo guno gwa radio buddu ngeja ku myaka 25 okubesimu otubulira ku bikibyo jukira erebise bikunyumira mu myaka 25 ya radio buddu kale toka subwanga bulirunaku okuba kubalaza okutuka ku lokutano mu program senukera da mixi ne mu program chakaze wanoku radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.